0: Royal. Oh, yeah. Forever.
1: Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever. Forever.